0: Merry geceler.
1: Merhaba, iyi günler. Alabiliyor muyum?
0: Medicaid, can I respond and come from the hospital?
1: Medicaid, can you?